Asher miğaler siyüne Ol indi bizne tapkan İki yürek ne beylegen